London y New Mexico. In your white band, in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Touching in Metzli. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakopoya. In Yowal. Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Temetzli. Nehua. Yowal Nepantli.